Günaydınlar, saatler 10. Serdar ben. Fenomen 2010'lara başlıyoruz. Deep Side DJs burada, Never Be Alone.

Bruno Mars, Green Day'de buradaydı. 10.07. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben, Fenomen 2010'lara hoş geldiniz. Her cumartesi sabahı yaptığımız gibi 11'e dek o dönemin hit single'larını birlikte hatırlıyoruz. Araş ve Snoop Dogg zamanı, Oh My God.

0: Tebrik Kesi Yasa 2014 senesine 80 Love albümüne gittik. Albümün en başarılı şarkılarından da hatırladık Heart Attack. Burası Radyo Feromen, günaydınlar. İyi hafta sonları, Serdar ben. Feromen 2010'larda Agnes Release Me. Birazdan daha öncesinde Havana Brown Pitbull We Run The Night. Kaçırma.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Feromen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kosta 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
3: Haber.

Müthiş'in dünyaya armağanı pop yıldızlardan Agnes'in müthiş iti Release Me'yi hatırladık. Fenomen 2010'lardasın, günaydınlar. And Adam Loving You ile devam şimdi.

0: Tony Nevi ile birlikte kendisiyle özdeşleşen şarkılardan bir tanesiydi. Carly Rae Jepsen'dan dinledik. Tonight I'm Getting Over You. Mutlu sabahlar, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen 2010'larda Jessie J'yi Nobody's Perfect de birazdan dinleyeceksin. Daha önce Gregor Salto, Columbia burada olacak, kaçırma.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
3: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
5: sınırsızca. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Reklam.
7: Radyo Fenomen.

sizlerle iyi sabahlar. İyi hafta sonları Serdar ben. Fenomen 2010'larda sağ son ermeden önce Britney Spears ve Aurel Tayoni gibi isimlerde radyonda olacak. Saat 13'te ise bugün Fenomen Kafe'li mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim. Şimdi ise birkaç bir zamanı Let the

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen 5.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450

0: İklimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde

0: yumurta kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
8: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
9: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
10: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe. Herkese hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi birlikteyiz yine ve önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık ve teknoloji dünyasından haberleri sizlerle paylaşacağım. İlk olarak sinema dünyasıyla başlayacağız yine. 80'lerin en popüler yapımlarından bir tanesiydi. Aranızda yaşı yetenler eminim ki izlemiştir. Belki de sonradan izleyenler de vardır. RoboCop dizisine resmi olarak onay geldi. Detayları paylaşacağım. Sonrasında Fenomen Kafe'de zaman zaman haberini duyuruyorum. Özellikle 15 yaş altı için sosyal medya kullanımının yasaklanmasına dair haberleri dediğim gibi zaman zaman paylaşıyorum. Ve bu konuda Fransa bunu yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Ardından yine bir yaşam haberi paylaşacağım. Bu defa televizyon izlemenin beynimiz üzerindeki etkilerini konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir üniversite araştırmasını sizlere aktaracağım. Daha sonra teknoloji dünyasına bir bakacağız. Özellikle Google cephesinden heyecan verici yeni bir haber geldi. Yapay zeka destekli bir video oluşturma platformu Google Vids için dikkat çeken yepyeni özellikleri duyurdu. Bu özelliklerde acaba neler var? Ve son kısımdaysa Temmuz ayının tamamında yaptığımız gibi yine Dünya Kupası'nı konuşalım istiyorum. Tabii artık son kez konuşacağız. Kupa geride kaldı ama özellikle bu kupanın final maçının devre arası şovu epeyce konuşuldu. Olumlu, olumsuz birçok yorum var. Sizlerle kısaca bu final maçını ve devre arasında tabii ki konuşmak istiyorum. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'de sırada sinema dünyasından bir haber var. Başlarda söylemiştim, yani 80'li yıllarda popüler filmlerden bir tanesiydi Robocop. Yaşı yetenler izlemiştir, belki merak edenler sonradan bakmıştır. Ve epeydir geliştirme aşamasındaydı Robocop dizisi ve sonuçta resmi olarak İlk sezon 10 ayında aldı. 8 bölümden oluşacak bu yapım ve işte efsane bilim kurgu karakterini modern bir yorumla ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Şimdi dizinin yapımcılarına baktım. Çok önemli iki isim var. Korku sinemasının popüler ismi James Wan ve aynı zamanda Jason Blum yapımcılar arasında yer alacakmış. Şimdi daha önce bazı iddialar ortaya atılmıştı. Yani Robocop artık eski bir polis yerine eski bir asker olacak.

olacak diye, ama bunlar doğrulanmadı. Hikayenin merkezinde yine eski bir polis olacakmış ve konuya göre işte de bir teknoloji şirketi eski bir polisin bilincini taşıyan gelişmiş bir robotu polis teşkilatına dahil edecek. Bakalım nasıl bir yapım bizleri bekliyor, ben de merak ediyorum. Bu arada dizi çekimleri 2027'nin ilk aylarında başlayacakmış. Şimdilik net bir yayın tarihi gözükmüyor. Radyo

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'le sınırsızca.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye yaşam haberiyle devam ediyor şimdi. Zaman zaman Fenomen Kafe'de haberlerini paylaşıyorum, duyuruyorum sizlerle. 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına, yasaklanmasına dair birçok haber yıl içerisinde, son birkaç yıllık süreçte paylaştım. Ve Fransa'da bu konuda bir adım attı. Sosyal medyayı 15 yaş altına yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Parlamento bunu kabul etti ve Anayasa Konseyi'nin onayından sonra da Eylül başında yürürlüğe girecekmiş ve bu yeni yasayla birlikte 15 yaşın altındaki çocuklar işte TikTok, Instagram, Snapchat benzeri platformlarda yeni hesap açamayacaklarmış ve daha önce açılan hesaplarda Ocak başından itibaren kapatılacakmış ve tabii bu yasanın uygulanabilmesi için de birçok sosyal medya platformuna yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu gelecekmiş. Merak ediyorum, yani Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler ve dünyanın diğer başka gelişmiş ülkeleri de Fransa'nın arkasından gidecek mi? Yani onların uyguladığı bu yasayı acaba diğer ülkelerde uygulayacak mı? Ülkemiz için de epeyce gündeme gelmişti bu konu. Bakalım, ben de yakından takip ediyor olacağım.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye yine bir yaşam haberiyle devam ediyoruz. İlgimi çeken bir araştırma var. Uzun süre televizyon izlemenin beyin sağlığı üzerine etkisi. Bu araştırmanın konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gerçekten de çok uzun çaplı bir araştırma yapılmış. Tam 20 yıl boyunca Güney Kaliforniya Üniversitesi yürütmüş bu araştırmayı. Ve şunu söylüyorlar, yani orta yaşta uzun saatler televizyon izlemek beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle önümüzdeki yıllarda. Tabii bu televizyon izlemeyi artık bildiğimiz manada televizyonun dışına da çıkarmak gerekiyor. Yani cep telefonlarındaki ekranlara bakmak, tableti açmak, bilgisayardan bir şeyler izlemek. Bunların hepsini aslında televizyon izlemek olarak da ortaya koymak gerekiyor. Şimdi yaşı yaklaşık 53 olan 1700 yetişkini 20 yıl boyunca dediğim gibi takip ediyorlar. Daha sonra beyin MR görüntüleri bakıyorlar ki sık televizyon izleyen kişilerde hafızayla ilişki beyin bölgeleri daha küçükmüş. Yani araştırmacılara göre işte kitap okumak, çalışmak ya da problem çözmek gibi zihni aktif tutan faaliyetlerle pasif şekilde televizyon izlemek beyin üzerinde çok başka etkiler oluşturuyor. Yani bu araştırmadan çıkan sonuçta net bir şekilde ekran başında geçirilen bu pasif sürenin azaltılması gerektiğini söylüyorlar. Bu beyin sağlığı açısından çok daha iyi olacak, çok daha önemli olacaktır yorumları yapılmış. O halde ne diyelim, daha az televizyon, daha fazla radyo.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
4: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'de sırada teknoloji dünyasından bir haber var. Google yapay zeka destekli video oluşturma platformu Google Viz için dikkat çeken yeni özelliklerini duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık kamera karşısına geçmeden yalnızca bir selfie ve kısa bir ses kaydı kullanıp kendilerine benzeyen ve kendi sesleriyle konuşan dijital avatarlar oluşturabilecek. Evet, aranızda belki deneyenler vardır. Gerçekten de ilginç bir özellik. Bu sistemin merkezinde Google'ın Gemini Omni modeli yer alıyor ve kullanıcıların yazdığı komutları, işte yüklediği görselleri, oluşturduğu bu dijital avatarı bir araya getiren bir yapay zeka ve istenilen videoyu otomatik olarak hazırlıyor. Buna ek olarak işte arka plan değiştirebilirsiniz, ışık ayarlarını düzenleyebilirsiniz, çeşitli görsel efektler ekleyebilirsiniz ve tüm bunları işte yapay zeka desteğiyle çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Bir de ben şeyi merak etmiştim, yani artık hani bir video izlediğimizde bu yapay zekanın oluşturduğu bir video mu yoksa gerçek bir kullanıcının oluşturduğu bu bir video mu diye. Bu Google'da işte yapay zekanın oluşturduğu tüm videolara görünmeyen bir Synth ID diye filigran ekleyecekmiş ki bu sayede yapay zeka tarafından üretilen içeriklerde net bir şekilde tespit edilebilecekmiş. Google özellikle Google Viz ile Gemini ile birlikte yapay zeka tarafına gerçekten de çığır açan ilerlemeler kaydediyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda yine bir Dünya Kupası'nı konuşalım isterseniz. Son kez konuşalım çünkü Temmuz ayı boyunca Fenomen Kafe'de turnuva ile birlikte bizler de geri planda yaşananları, keyifli olayları, etkinlikleri falan konuştuk ve artık Dünya Kupası finali geride kaldığı için Fenomen Kafe'de son bir kez daha değinmek istedim. Özellikle tabii işin müzik tarafına da bir bakalım ve nasıl bir devre arası şovu oldu, nasıl bir final oldu. Onu konuşalım. Özellikle dediğim gibi bu devre arası şovu son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Şimdi popüler isimler vardı, işte Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS gibi dünya yıldızları sahne aldı. Sosyal medyada tabii ki videolar milyonlarca kez paylaşıldı. Özellikle Shakira'nın performansı tabii büyük beğeni topladı. Ve final maçı Amerika'da rekor izleyici sayısına falan ulaşmış. Yani oldukça takip edilen, izlenen bir etkinlik olduğunu söylemek gerekiyor ama bununla birlikte bu gösteri, devre arası şovu yoğun eleştiriler de aldı. Mesela futbol severler Super Bowl'un devre arasını andıran bu çok uzun devre arası şovunun Dünya Kupası geleneğine uygun olmadığını savundu. Yani neredeyse yarım saatlik bir devre arası, ki geçenlerde de bunun böyle olacağını zaten ben söylemiştim. Yarım saatlik bir devre arası futbolun kesinlikle ruhuna aykırı, işin çok daha fazla ticari olduğu ve işte ne bileyim birçok sanatçının aynı sahneyi paylaşmasında gösteriyi dağınık hale getirdiği gibi yorumlar var. Ben de bu yorumlara katılıyorum. Yani yarım saatlik bir devre arası gerçekten futbolun olağan akışına, futbolun ruhuna biraz aykırı. Herhalde önümüzdeki yıllarda bunu biraz değiştireceklerdir. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu için de bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
2: Fenomen'de yeni.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Aa, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Bizsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: What? I don't understand. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hemen ilk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: Kaybili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
0: Fenomen'de.

tatiller. Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile geri sayımda. Yine çekişmeli, iddialı bir hafta oldu. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar. Ve işte bu haftanın 40 numarası Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Fate sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Latin dünyasına gidiyoruz. Radyo Fenomen'de Bad Bunny'yi

0: Your husband is coming.
1: Pekala işte Fenomen İlkırk'ın uzun soluklu single'larından. Hatırlarsan Rain Mart ayında kariyerinin ikinci albümünü yayınlamıştı. Ve bu albümünden Where's My Husband, Fenomen İlkırk'ın bu hafta 38 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller bir basamaklık yükselişte 37 numaraya geldiğimizde bu kez Şensi bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de.

dakikalar. Prodüktör DJ Josh Favaz'la bir kez daha günümüze gelen bir klasik. Girls Wanna Have Fun bu haftanın 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor ve birazdan 32 numarada The Chemical Brothers bizi karşılayacak.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali'nde Türkiye'nin en büyük K-pop buluşması için geri sayım başlıyor.

0: yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik. Feral ilk 40.
4: 32 numara.

hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Fenomenik 40 ben DJ KBL ile geri sayımda. Prodüksiyon masasında Alok, vokallerde ise Jennifer Lopez. Ve işte bu ikilden Everything's Fine bu haftanın 29 numarasıydı. Ve birazdan saniyeler sonra 28 numarada Another bizi karşılayacak.

İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de öde

0: Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin 2 dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk
4: getir. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
9: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
10: 28 numara.

0: Pressure geçtiğimiz haftaki yerini koruyarak Fenomen ilk 40'ın bu haftada 21 numarasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki listeye orta olduk. 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var. Ve 20 numaraya geçmeden önce bu haftanın ada şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimizi düşündüğümüz single'lardan biri. Bia ve Vion Go bu haftanın ada şarkısı.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.

boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık demiştim. Önümüzde 20 iddialı single var ve işte bu haftanın 20 numarası The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı Girls sonrasında tempo yükselterek 19 numaraya geliyoruz. Dans dünyasındayız. Radyo Fenomen'de Brian Mescal.

0: patlama yaşayan single'lardan The Silent Partner ve I'm Learning Phenomenic 40'ın bu hafta 13 numarasındaydı. Adım adım zirveye doğru, ilk 10'a doğru ilerliyoruz. Birazdan 12 numarada DATI bizi karşılayacak. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Cee, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com

0: yaratıyor. 10 numarada biraz önce The Bossa'yı dinlemiştik. Ve birazdan Slater 8 numarada bizi karşılayacak.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

ilerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

kısa bir zaman dilim içinde ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Sık sık Türkiye'ye, farklı şehirlere canlı performansını sergilemek için geliyor. Shimza'dan bahsediyorum ve işte onun önderliğinde Firefire Fenomenal 40'ın bu hafta 5 numarasıydı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve işte zirvenin en büyük takipçilerinden Hugel ve Ultra Nate ikilisiyle dans dünyasındayız. Yine Radyo Fenomen'de Moving to the Sun.

0: en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni ilk 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. İşte zirvenin en büyük takipçisi bu haftanın 2 numarası Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love oldu. Ve 1 numaraya geldiğimizde geçtiğimiz haftaki yerini koruyor Tame Impala ve Jen ikilisi. Ve işte fenomeni ilk 40'ın bu haftada 1 numarası Dracula. Herkese keyifli tatiller.
1: Fenomen ilk 40.
2: Bir

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yanex.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. St.

0: Bu yazın en hit şarkıları.
1: En hit şarkıları.
0: Fenomen'de.
2: Ya bir şey aradık da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta RG. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Radyo fenomeni.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: The Vibe.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Back to the future.

let it all go. Just let it go.

goes around will come around and come back and get you.